0: Azerbaycan Radyosu.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Kristaldan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12% ile geri al. Elə indi ağıllı qərar ve ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat için Ulduz 1544'e zəng et.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Biz de inanmırdık ha, ama sonra öyle şeyler oldu ki başa düştüm ki sefenemiş.
1: Senden söz sor Şuram, nedir bu?
0: Aynen, o söhbeti buranın evlatısın. O ayrı söhbeti, bu ayrı.
2: Şimdi sen bana şer atır.
3: Siz oradaydınız, alem deyip iyi bilirdi.
4: O gaza azad, hamısı boş söhbet idi. Hamısı senin işlerin olup olar.
5: İşim var idi, kimese hesabat vermeli değilim.
2: Ne yapadı? Nigara bu barede bir şey çattırasız.
0: Valla sözün aslında her adı bunu deyim ben bu.
6: Sen Kadir'i öldürmek için pulunu adam tutmuşsan.
7: Dirilen Adam, 29 İyun saat 22'de.
8: Danışır Bakı.
9: Öten iller nermelerde.

0: Bankov Baku'da nakdu kredisine %6 faize dek endirim var. Hazır ki kredisini Bankov Baku'ya getir. 50 bin manata dek 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Matanat Adam Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş yüksek...

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: yüzüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şartı.
1: Matanat adam Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı, yüksek performanslı.
2: Premium Residence, Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

Verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Premium Residence, Sipriz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: bir ürün tek alışıp yanmadı nereden bilesen ki?
1: Hardan bilesen ki?
0: Değme bana koy yine sensizliğini.

0: 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakdul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
3: Biz de inanmadık ama sonra öyle şeyler oldu ki başa düştüm ki sefe demiş.
4: Senden söz soruşuram, nedir bu?
3: Aynen, o suratı buranın evlatırsın. O ayrı suratı, bu ayrı.
5: Şimdi sen bana şerat verir.
6: Siz oradaydınız, alem deyibi bilirdim.
7: O gaza azad, hamısı boş söhbət idi. Hamısı senin işlerin olub olar.
8: İşim var idi, kimsəyə hesabat verməli deyiləm.
5: Nə badə? Nigara, bu barədə bir şey çatdırasız.
3: Valla sözün açısına hər ədə pümcəyin olma.
7: Sən qədirə öldürmək üçün pulunu adam tutmuşsan?
9: Dirilən adam, 29 iyun.

0: nesnesi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress Lies'inde. Cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

0: Estakada uçur. Zengelinde zengelin köme çağırın dostum.
1: Eşne uçmur. Şirvanı görürsen eşne vecine değil. Çarpayda uzanıp rahatça kumarlar.
0: Usta görmüsen, usta görmüsen alem dağılır. Bak, bak böyle bir dalga gelse hamımızı silip süpürecek.
1: Sana dedim ki korkma Ayten.
0: Ay nece korkmayayım usta, alem dağılır. Bak, bak böyle bir dalga gelse hamımızı silip süpürecek.
1: Sana dedim ki korkma Ayten.
0: Ay nece korkmayayım usta, nece buruk uçur. Bak, bak uçur, bak, bak.
1: Sana diyorum sus.
2: Ay usta, ay usta dadaş. Niye hırslandın seni? Zengine koy Kelman için yoldaş Rıza'yı bir ver.

Seniydin bir limon, bir de ben. Sen gittin, tek kaldık. Bir limon, bir de ben. Sen gittin, tek kaldık.